bra. İşten tutuyor, işten tutuyor bir sol. Hople, bambinle neşende, kivde o velo soyo. Hople.